0: önce. Bu tamren bulu ve yanca, yılın da yanca kanda. Ağlamanlar vanda, anne kumanda.
1: Anne diye.